Nyasa miwe odala to moto kende mama. Minwe iwe odala to umbo kende. Minwe iwe odala to chino kende. Esandong imana toto.